0: Timeless. Timeless. Timeless. Rádio B. Od lidí pro lidi. Pro lidi. Pro lidi.
1: Yeah. Hey. Hey.